sizli şimdik. İse vicde bitmedişin bahşi, ya sizli şimdik. İse vic hubeb çin zahol saklışı, ya sizli şimdik. Kızazı gamin adırsmışın skim tuare, ya sizli şimdik.